taştır kalbimize ve onları bulana dek savaşırız bu karmaşık tutkular çemberinde. Seni ilk kez görüyorum ama sanki bir yerlerden hatırlıyorum.

Hani şimdi bize cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Medikabil bilgilendiriyor. Gastroenteroloji uzmanı uzman doktor Hakkı Ergün, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
2: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: S.O.S.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Medikabil bilgilendiriyor. Akşam polikliniklerimizde hafta içi 17.30'dan sonra da hizmetinizdeyiz. Dahiliye, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji polikliniklerimizde, Nilüfer Hastanemizde hizmetinizdeyiz. 444-8-112 medikabil.com.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Medikabil bilgilendiriyor. Kronik yara bakım ünitemiz hizmetinizde. Diyabetik ayak yarası, kardiyovasküler yaralar ve bası yaraları multidisipliner yaklaşımla uzman hekimler tarafından tedavi edilmektedir. 444 8112 medikabil.com.
0: AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
2: Reklam.

yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
4: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
5: Namütenayi muhabbet. Bursa Radio S.

0: 10-10 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de Namütün Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla çarşamba gününü öğlenle buluşturacağız 12'ye kadar. Haftanın tam ortası, haftanın sevdiğimiz günlerinden bir tanesindeyiz. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden bir tanesi. Yavaş yavaş hafta sonu kendini ufukta göstermeye başladı. Planlar da kuruluyordur. Umuyoruz efendim planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız. Temennimiz bu yönde. Gelin 2 saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

muhabbet devam ediyor. Efendim biz uzaylıları arıyoruz ama gören var mı? Birkaç uzaylı lazımdı bize. Biz uzaylıları arıyoruz. Acaba var mı yok mu diye tartışıyoruz. Görünüyor mu görünmüyor mu diye yıllardan beri konuşuluyor ama benim enteresan bir iddia var. İnsanlar dünyaya uzaydan gelmiş olabilir diyor. Ama aradığımız uzaylılar biz miyiz yoksa? Bilim insanları tarafından ortaya atılan yeni bir teori. Bildiklerimizi kökten sarsabilir demiş. Yapılan çalışmalar dünyadaki yaşamın uzaydan gelmiş ve dışarıdan bir etkiyle başlamış olabileceğini ortaya koydu. Bu durum henüz bir teori olarak ele alınsa da insanlara kadar ulaşan dünyadaki yaşamın ilk kıvılcımları uzaydan gelmiş olabilir diyor. Abi bu teoriyi neye göre yaptınız? Mesela otururken mi çıktı bu sohbet? Biz de mesela arkadaşlarla bazen uzun soluklu sohbet gecelerinde bizde de bir takım teoriler olmuyor diye mesela uzay konusunda olsun, hani insanlar konusunda olsun, ülkeler konusunda olsun, ülkelerin refah durumlarıyla alakalı. Biz de uzun uzadıya sohbet edebiliyoruz yani gece geç saatlere kadar. Hani bizde de bir takım teoriler oluyor. Orada da acaba böyle mi oldu otururken? Oğlum var ya, bu dünya, bu insanlar var ya uzaydan gelmiş olabilir abi. Gelmiş olabilir yani. Bilim böyle olmaması lazım. Hani geldik mi gelmedik mi? İnsanoğlu gökyüzüne bakmaya başladığından beri tek bir soru gizemini korudu. Yaşam nasıl başladı? Biz daha çok hani yıldızlar falan. Abi bu yıldızlar ne bu? Ben mesela o yüzden hep söylerim bak uzayların var olduğuna inanıyorum diye. Ama nasıl bir şekilde varlar onu bilmiyorum. Hani neye benziyorlar o konuda bir fikrim yok ama ben var olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü kalkıp da gece şöyle açık havada uzandığında, gökyüzüne doğru baktığında işte hadi ayı geçtik o bizden. Şimdi yıldızları falan görüyorsun. Yani o yıldızlar sadece biz gece gökyüzüne, yani o yıldızlar sadece biz gece gökyüzüne baktığımızda gözümüze güzel görünsün diye var olduğunu sanmıyorum. Yani bu kadar basit olabileceğini düşünmüyorum yani arkadaşım. Bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Bu fikir bilim dünyasında panspermia olarak adlandırılıyor demiş. Teoriye göre mikroorganizmalar veya yaşamı oluşturacak temel kimyasal bileşenler, asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve diğer kozmik cisimlerle uzayda seyahat ederek dünyaya ulaşmış olabilir. Hani böyle kuyruklu yıldız gezerken biz içindeyiz. Kuyruklu yıldızdan dünyaya çarpıyor. Biz de hop iniyoruz kuyruklu yıldızdan. Hadi bakalım arkadaşlar bundan sonra burada yaşayacağız. Adını ne koyalım? Dünya olsun. Sen şu tarafa git, sen şu tarafa git. Sen ileri bak, denize aş. Orada da bir tane bir kara parçası var. Sen oraya git. Christophe Colomb, o gelir sonra oraya o. Hem o kim ya diye falan. İlk bakışta bilim kurgu gibi görünen bu düşünceyi modern bilim de dışlamıyor demiş. Çünkü evrenin su, karbon bazlı moleküller ve karmaşık organik bileşikler gibi yaşamın temel harcıyla dolu olduğunu biliyoruz. Peki bizim o zaman mesela hani ana vatan deriz ya, ana dünyamız neresi? Bu bir. İkincisi biz orayı niye terk ettik? Ne yaptık? Gerçi ne yaptık derken muhtemelen dünya, eğer böyle bir şey varsa dünyaya benzer şeyler yapmışızdır. Oraya da yaşanmaz bir hale getirip ondan sonra çıkıp gelmişizdir. Bu teoriye olan ilgiyi artıran en somut olaylardan biri demiş. 2017 yılında güneş sistemimizi ziyaret eden sıra dışı cisim Oumuamua. Bayağı evet, ismi de sıra dışı. Oumuamua olmuş efendim. Başka bir yıldız sisteminden geldiği kesinleşen bu ilk ziyaretçinin tuhaf şekli ve hareketli gök cisimlerinin sistemler arasında madde ve potansiyel olarak yaşam taşıyabileceği fikrini güçlendirdi. Oumuamua da yaşam izine rastlanmadı ancak bu olay dünya uzak dünyalardan gelen maddelerin milyarlarca kilometre yol kat edip bize ulaşabileceğini kanıtladı diyor. Vallahi abi ne bileyim, bana çok da şeye gelmedi bu be. Yani biz şuradan daha Mars'a gidemiyoruz. Bak kaç yıllardır insanoğlu uğraşıyor. Ay'a gitmek için bir dünya takla attık. İlk baştan bir gittiler. Onun ardından yıllar sonra tekrar bir gidildi. O da durulmadı. Hal böyleyken hani bütün bunları geç, daha oradan bir kuyruklu yıldıza bineceğiz. Sür bakalım dünyaya diyeceğiz. O gelecek öyle, biz içindeyken falan işte takılacak, atmosfere girecek falan. Oradan biz ineceğiz, mikroorganizma olacağız falan filan. Ne bileyim abi yani. Bu kadar zor.

araştırmaya gerek yok bence yani. Ki olabilir falan filan diyor. İşte ihtimali doğabilir. Ondan sonra böyle olabilir. Şöyle bunlar. Bana direkt net gel. Şunu dersen bak daha başka olur arkadaş. İnsanlık dünyaya şu gezegenden geldi mesela. Şu gezegenden şu şekilde geldi. Net olursan öyle olabilir, böyle olabilir. Aynı şeyleri biz de konuşuyoruz. Böyle büyüklerimizle beraber oturduk. Bizden de bir dünya fikir çıkıyor yani bakacak olursak. Biz bunu sadece yaymıyoruz. Yani biz orada konuşulan orada kalıyor. Genel kuraldır. Çünkü orada konuşulan zaten sağda solda dedikodu. Oho. Durum böyle. Yani böyle bir iddiada bulunmuşlar. Efendim hani aradığımız uzaylılar belki kendimizizdir. Belki biz yıllardır uzaylı arıyoruz diye kendimizin peşine düşmüşüzdür. Kendi yalnızlığımızda arıyoruzdur. Pek çok şeyi. İnsan aklına bu geliyor. 10-24 saatler Radyo S'te. Nasılsınız uzaylılar? Merhaba Mahmut Bey. Başlangıç şarkılar güzeldi. Kolay gelsin. Saygılarımla demiş sevgili Aynur. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Seviyoruz efendim. 90'larla açmayı seviyoruz. Yani yaşımız ortaya çıkıyor olsa da 90'lar, 80'ler hatta zaman zaman 70'lere doğru gidip. Tabii 70'ler derken 70'leri bilmiyorum. Yani şey olarak çıkış tarihlerini bilmiyorum. 70'in en son yılına denk geldiğimden dolayı. Biz daha yolda yürüyemiyoruz. Trafikte uyum sağlayamıyoruz. Ne işimiz var uzayda? Hayır işte uzaydan buraya geldik biz. Hani orada kim bilir neler çevirdik, neler karıştırdık. Kim bilir orada yaşadığımız, eğer bu haberdeki iddiaya göre orada yaşadığımız dünyayı ne hale soktuk ki bu tarafa geldik. Şimdi de yeni dünyalar peşindeyiz zaten baktığın zaman. İbrahim abi sabah sabah kafamız yandı diyor. Vallahi hani böyle iler tutar yanı var mı diye baktım ama pek de denk gelmedi. Ya öyle şey yani yapmış olmak için sanki. Haber yapmış olmak için. Bir adet Ayşe Hatun Önal dinleyelim, ondan sonra devam edelim.

Batın Önal'ı Çak Bir Selam radyonuzdaydı. Efendim, dünyanın en güzel kelimesi açıklandı. Türkçeden bir kelime zirveye çok yaklaştı denmiş. Dünyanın en güzel kelimesi. Zaman her yıl böyle bir seçim yapılıyor değil mi? Böyle bir haber geliyor. Hangisi efendim bu? Hangi kelime dünyada en güzel kelime seçildi? Ona bakalım. 75'ten fazla dilde yüzlerce kelimenin değerlendirildiği uluslararası araştırmada dünyanın en etkileyici sözcüğü belirlendiği listede Türkçeden yalnızca tek bir kelime finale kalmaya başarmış efendim. Farklı dillerde yer alan yüzlerce kelime arasından yapılan uluslararası değerlendirme sonuçlandı. Ses uyumu, anlam derinliği, kültürel değeri ve dilsel özgürlüğü dikkate alınarak hazırlanan listede dünyanın en güzel kelimesi belirlendi. Evet, Türkçeden ise tek bir kelime finale kalmayı başardı demiştik. 75'i aşkın dilde 223'ten fazla kelime bir araya getirmiş efendim. Adaylar oluşturulurken sosyal medya platformlarındaki uluslararası dil topluluklarının paylaşımları ve tartışmaları incelendi. Abi onlar şey yazdı, bizde incelemeye gerek yok. Bizim çünkü sosyal medya tartışmalarına bak, doğru düzgün cümle bulamazsın. Hani bir Türkçeye ancak bu kadar zulmedilebilir. O yorumlarda falan filan. Ya arkadaş, hadi sen bilmiyorsun. Bırak bari telefon otomatik düzelsin. Onun otomatik düzelttiği kelime senin yazdığın kelimeden çok daha doğru oluyor. Ne demiştik? İnsanların estetik, anlamlı ya da benzersiz bulduğu ifadeler listeye dahil edildi. İlk elemede 15 kelimelik kısa liste oluşturulmuş. Jüri üyelerine ilk turda kelimelerin hangi dile ait olduğu belirtilmeden anonim bir liste sunuldu. Her üye en beğendiği 5 kelimeyi sıralayarak puan verdi. Toplam puanlar sonucunda en yüksek başarıyı gösteren 15 kelime finale kaldı. Final listesinde Türkçeden yalnızca yakamoz kelimesi yer aldı. Aa, güzel bir yakamoz. Yakamozsun sen. Bak, o geldi aklıma şarkı. Araştırmada bu kelime ay ışığının deniz veya su yüzeyinde oluşturduğu gümüş renkli parıltıyı ifade eden özel bir tanım olarak öne çıkarıldı. Tek bir sözcükle güçlü bir doğa manzarasını anlatabilmesi ve melodik yapısı sayesinde yakamoz dünyanın en etkileyici kelimeleri arasında gösterildi. Zirveye baktığımız zamansa Maori dilindeki, var mı efendim aranızda Maori dilini bilen? Maori dilindeki Kaitia Kitanga'nın olmuş efendim. Kaitia Kitanga. Yapılan son değerlendirmede sonunda birincilik Maori dilindeki Kaitia Kitanga kelimesine verildi. Dünyanın en güzel kelimesi seçilmiş. Hadi hayırlı olsun. Bu ifade doğayı koruma, çevreyi gözetme ve gelecek kuşaklara karşı hissedilen manevi sorumluluğu anlatıyor. Kaitia Kitanga. Kaitia Kitanga. Söylemesi de zor. Jüriye göre kelime yalnızca telaffuzundaki ahenkle değil, taşıdığı güçlü anlam, kültürel derinlik ve özgün yapısıyla da diğer adayların önüne geçti. Final listesinde yer alan bazı kelimeler şöyle efendim. İkinci sırada Yakan dilinde. Gel de söyle. Aranızda Yakan dilini bilen varsa muhtemelen yanlış söylüyorum, kusura bakmasınlar. Mamihla Pinatapay. İki kişinin aynı şeyi istemesine rağmen ilk adımı atmayı beklerken birbirine attığı anlamlı bakışlıyor. Biliriz bu bakışı. Gözler konuşur. Efendim, ikinci kelime Hirayt. Galce'de geri dönülemeyen ya da hiç var olmamış bir yere duyulan derin özlemlemiş. Hirayt. Sonrasında başka neler var mesela? Zefir var Yunanca'da. Yine Yunanca'da Aura var mesela.
Bu böyle böyle gidiyor. Urduca'da naz var mesela. Koşulsuz sevildiğini bilmenin verdiği güven ve zarafet duygusu. Bizde de naz var ama aynı anlama gelmiyor. Ve efendim son sırada, yani finalde bu grupta Yakamoz Türkçe Ay Işığı'nın su yüzeyinde oluşturduğu gümüş renkli parıltı olarak. Ama şimdi Yakamoz böyle söylemesi falan da güzeldir. Yakamoz. Hani ağızdan bir kek de çıkar. Güzel yani. Severiz biz de. 10.34 saatler Radyo Este. Çok kısa bir aramız olacak efendim. Hemen ardından devam edeceğiz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız, oralarda bir yerlerdeyiz. Ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

0: Kulüp Radyonuz'daydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay Muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı'ya radyonuzdayım. Aferin bakınız. Cüzdanı boş olanların hafızası daha hızlı tükeniyor demiş. Parayla saadet olmaz. Neden? Çünkü bak, cüzdan boş olunca şimdi hafıza daha hızlı tükeniyor diyor ya. Cüzdan boş olunca tabii hafızanı tutmana gerektirecek ekstra bir şeyler yok. İşte ne bileyim, hani şunu ödeyeyim, şunu alayım falan filan, bunları düşünmene gerek yok. Çünkü cüzdan boş olduğu için zaten olmuyor. Yıllarca süren para kaygısının beyindeki etkisi demiş efendim. Gelecek kaygısı ve bitmek bilmeyen faturayı nasıl öderim düşüncesi. Otomatik ödeme ya. Onu düşünmüyorsunuz. Zihnimizi ne kadar yoruyor diyor. Vallahi bayağı yoruyor abi. Şimdi bakma, gülüyoruz ediyoruz ama çok yorgun yıllardan geçtik. Yıllarca süren geçim sıkıntısının sadece ruh halimizi değil, doğrudan organlarımızın biyolojik yaşını etkilediği ortaya çıktı. Son araştırmalar, sürekli parasal baskı altında yaşamanın orta yaşlardan itibaren beyin sağlığı üzerinde geri dönülemez izler bırakabileceğini gösteriyor demiş. Hafızanızın eskisi gibi güçlü olmadığını düşünüyorsanız sebebi genleriniz değil, cebinizdeki ekonomik durum olabilir. Bunu bu kadar açık açık söylemeyeydim bari ya. Bilim insanları uzun süreli finansal stresin zihinsel kapasiteyi nasıl tükettiğini ve beynin karar verme mekanizmalarını nasıl sabote ettiğini ilk kez bu kadar net kanıtlamış. Yani beyin karar vermek için uğraşmıyor ki işte, beyni yormayınca beyin de tabii hafızayı falan filan şey yapmıyor yani. Hızı düşürüyor, kapasiteyi düşürüyor. Birleşik Krallık'taki University College London araştırmacıları tam 2759 kişinin onlarca yıllık yaşam verilerini masaya yatırdı. Genç yetişkinlikten itibaren takip edilen katılımcıların ekonomik durumları ile bilişsel performansları karşılaştırıldığında çarpıcı bir gerçekle karşılaşıldı diyor. Hayatının önemli bir bölümünü düşük gelirle ya da borç baskısıyla geçiren kişilerin, ha büyük çoğunluğumuz yani, 53 yaşına geldiklerinde hafıza ve düşünme testlerinde belirgin şekilde daha düşük performans gösterdiği saptandı. Niye canım, biz internette şeyler var, sosyal medyada falan. Böyle IQ testleri, MyQ testleri var, onları çözüyoruz, hep başarılı çıkıyoruz. Değil mi? Onunla bir de böyle bir şey vardı. Şimdi Allah'tan eskisi gibi değil. Böyle şey, şu bir test çıkıyor, oradan tıklıyorsun. Tabii testi geçiyorsun, direkt böyle işte muazzam zekaya sahip. Einstein'la kafa kafaya gelir falan diye yorumlar oluyor. Biz de onları sosyal medyadan paylaşıyorduk hemen. Ne kadar zeki olduğumuzu gösteriyorduk. Bakın testi çözdüm, ne kadar zekiyim değil mi? Evet. Bunları ya, bunlar vardı bir ara. Şimdi o bitti Allah'tan, ya da ben görmüyorum. Bilim insanlarına göre sürekli para düşünmenin yarattığı bu bilişsel yük beynin dikkat ve karar verme kapasitesini adeta sömürüyor demiş. Bakalım neler var başka. Peki kimlerde etkisi daha güçlü görüldü? Yani cüzdanın boş oluşunun bu hafızayı hızla tüketme olasılığı kimlerde daha güçlü görülüyor? Bak, yapılan detaylı analizlerde finansal stresin yıkıcı etkisine karşı bazı grupların daha savunmasız olduğu tespit edildi. Özellikle şu profil gruplarında risk katlanarak artıyor. İlk sırada erkekler var. Hani genel böyle toplumsal bir rollenme durumu vardır ya. Hani evin geçimini erkek sağlar. Bunun üzerine hal böyle olunca baskı da çoğalıyor. İlk sırada efendim biz erkekler var. Sonrasında çocukluk yıllarını ekonomik imkansızlıklarla geçirenler de var. Bu büyük bölümümüzde var yani bu. Bak, Alzheimer hastalığına yatkınlık sağlayan genetik taşıyıcılarda demiş. Bu kategorideki bireylerde maddi kaygılar ile zihinsel yaşlanma arasındaki bağ çok daha güçlü seyrediyor diyor. Yani ne yapacağız? Parayı bulmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Bakın, daha sağlıklı bir beyin, daha sağlıklı bir hafıza için arkadaşlar parayı bulmamız gerekiyor. Yani şu şey laflarından da kurtulmamız gerekiyor. Parayla saadet olmaz. Yani parasız saadet oluyorsa bulabilen de bizle paylaşsın. Yani para olmadan saadet. İşte önemli olan sağlık falan diyorsun mesela. Elbette öyle ama sağlık sorunu yaşadığında işte orada da yine para ön plana çıkıyor. Paran varsa iyi yerlerde tedavi oluyorsun. Yoksa yani. bayağı bir sıra bekliyorsun. Hal böyle. Mesela hani şey vardı, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diye. Şimdi köylerde bile samanlığı bulmak zaten çok kolay bir şey değil. O da çürüdü gitti. Yani bunlar hep söylüyoruz, kapitalist sistemin açıkçası fakirleri oyalamak için uydurduğu bahaneler. Hani bak, sen de bende para var ama inan senin kadar huzurlu bir hayat yaşamıyorum. Şu an bak depresyona girdim. Yatımla teknemle şöyle bir denize açılacağım çünkü depresyondayım. Yani orada bile durum eşit değil baktığın zaman. Yani hastalığı yaşama şeklin bile aynı olmuyor maalesef. 10.49 saatler Radyo S'te. Ay ay ay, hayatın acımasız gerçeklerine yazık ki bunlar. Özcan kolay gelsin Mahmut Bey, herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ederim efendim, hoş geldiniz. Zuhal, valla para konusunda söylediklerinize kesinlikle katılıyorum demiş. Sonraki cümleyi ben okumayayım ama. Parası olmayan diye başlayalım. Yani o kadar da acımasız olmamak lazım. Bir adet Gülşen dinleyelim efendim, hemen ardından devam edeceğiz.
1: Mahmut Uçakcan.

0: radyonuzdaydı. Santimine unutmasın 15 sene baksan ışıl güzelliğe. Hayda. Efendim OnlyFans diye bir şey var biliyorsunuz ya da bilmiyorum biliyor musunuz? Yani bilmiyorsanız da mutlaka duymuşsunuzdur. Valla ben duyanlardanım, ne söyleyeyim bak, yani haberlerde falan duyanlardanım o kadar. Hiç merak edip de bakmadım yani, nasıl gidiyor onu da bilmiyorum. Vallahi bak. Şimdi burada insanlar hesap açıyorlar. Bu hesaptan, açtıkları hesaplardan çeşitli yollarla para kazanıyorlar. Bu yollar biraz sıkıntılı. Öyle normal yollar değil yani bunlar, engebeli yollar. Şimdi yani yetişkinler için yapılan bir ne bu uygulamaması da neyse artık yani öyle söyleyeyim. Duymuşsunuzdur mutlaka. Ha, platform haberde öyle söylemiş bak. Yetişkin içerik üreticisi platformlarında ilginç bir hesap ün kazanmaya başladı. Only Marms isimli bir hesap tarafından paylaşılıyor. Videolar, fotoğraflar ama neyin fotoğrafı bunlar? Sarı karınlı dağ sıçanlarının efendim. Ve baya baya da hesap ilgi görmeye başlamış. Neden peki böyle bir şey yapmışlar? Nesilleri tükenmesin diye. Nesilleri tükenmesin diye orada millete mi izlettiriyorsunuz yani? Ayıp değil mi? Hayvanların özel hayatını niye böyle afişe ediyorsunuz yani? Yazıktır, günahtır efendim. Yok öyle değil, dikkat çekici olsun diye. Neydi bunlar? Sarı karınlı dağ sıçanları. Bir tanesi fotoğraf var, çok komik ha. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilimsel araştırma bütçelerinin daralması, akademi dünyasını daha önce hiç görünmemiş. Vay be, akademi dünyası da bu yola gidiyorsa. Daha önce hiç görünmemiş, oldukça yaratıcı ve bir o kadar da ironik çözüm yolları aramaya itti. Bunun en çarpıcı örneği, Colorado'daki Rocky Dağ Biyoloji Laboratuvarı'nda tam 64 yıldır kesintisiz olarak yürütülen ve dünyanın en köklü vahşi yaşam çalışmalarından biri olan sarı karınlı dağ sıçanı, marmot. Yani ben samimi söylüyorum, ilk defa duydum bunu. Benim cahilim bu. Araştırması oldu diyor efendim. Federal fonların dramatik şekilde kesilmesiyle projenin durma noktasına gelmesi üzerine Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles ekibi finansal krizi aşmak için yetişkin içerikleriyle bilinen OnlyFans platformunda Only Marms adıyla bir hesap açtıklarını duyurdu. Oğlum ayıp ya. Ama şöyle, tamamen aile dostu içeriklerden bahsetmişler. Platformun genel imajının aksine bu hesapta herhangi bir yetişkin içeriği yer almıyor. Rahatça girebilir miyiz yani? Bak. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim olan UCLA Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Profesörü Blumstein, projenin tamamen genel izleyici odaklı olduğunu ve hayvanların asla yani her anlarının izletilmediğini net bir dille ifade ediyor. Yani bunu böyle şöyle söyleyeyim, toparlayalım bunu. Hesaba abone olan kullanıcılar kedi büyüklüğündeki bu sevimli kemirgenlerin doğal yaşam alanlarında oyun oynamasını, yuva kazmasını, birbirleriyle kavga etmesini, bitki taşımasını ve yavrularıyla vakit geçirmesini içeren özel araştırma videolarını izleyebiliyor. Ekip Only Mars projesini sosyal medyadan "fon durumu o kadar kötü ki OnlyFans'a geçiyoruz" diyerek esprili ama sitemkar bir dille duyurmuştu diyor. Hani para bitti. 64 yıllık devasa çalışma tehlikeye demiş. Belki bu yapmış oldukları eylem diyelim biz buna. Bununla beraber belki tekrardan hani yetkililerin dikkatini çekerler. Hani belki tekrardan fonlar gelmeye başlar ama hani insanların da oturup bak abone olup izlemeleri de güzel bir şey. Bahşiş falan veriliyor. Aynı bizim bu şeydeki gibi TikTok'taki falan filan böyle bir bahşiş atma durumları var ya. Orada saçma sapan dans edenlere. Hani oraya kalkıp oradan oraya yuvarlananlara bahşiş atacağına. Burada bunlara mesela bahşiş vermek daha mantıklı. Bilime katkın oluyor. Tipleri de çok komik, söyleyeyim ben size yani. Oo, 10.56 yaptık saatleri Radyo S'te. Efendim yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. Yeni saatte programa katılabilirsiniz. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Kısa bir reklam aramız olacak. Reklamların ardından yeni saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65 112.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
9: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Şarkıyı duyduğunuzda, radyonun sesini açtığınıza emin olabilir. Eminim ama bunu ispatlayamam mıydı? Öyle bir şey vardı. Gülşah Buzlu, hoppa! Arpa buğday daneler radyonuzdaydı. Efendim, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bu nedir? Perdeleri bu saatte kapatanlar evini farkında olmadan alev gibi yapıyor demiş. Hangi saatte kapatıyorsunuz efendim perdeleri? Genelde şeydir, akşamdır değil mi? Yani dışarıdan içerisi görünmesin diye. Öyle bir yüksek katlarda oturuyorsanız o da çok önemsenmez. Aman kim görecek diye. Tam olarak öyle değil. Yaz aylarında serin kalmak için perdeleri kapatmak yaygın bir yöntem olsa da uzmanlar bunun doğru zamanda yapılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Tamam, hep kapat o zaman. Ya havalandırdıktan sonra etrafı ya da şey ne bileyim işte balkon kapısı falan açık kalsın, diğerleri kapat madem, garanti olsun yani. Hani. Güneş ışığını alan pencerelerden perdelerin geç kapatılması odanın beklenenden daha fazla ısınmasına neden olabiliyor. Vallahi bu güneşte kardeşim ben sana söyleyeyim, hangi saatte kapatırsan kapat. O güneş oraya vurdu muydu? Perdenin rengi ne olursa olsun, o da önemli, perdenin rengi de önemli ama ne olursa olsun şu dönemde gelen güneş odayı kavurtur. Şöyle bunlarla böyle olmuyor yani. Vay efendim, demek ki evimizin sıcak olmasının sebebi perdeyi yanlış zamanda kapatıyormuşuz. Gündüz kapatıp gece aç. Uzmanlara göre özellikle doğuya bakan pencerelerde güneş yükselmeden, güneye bakanlarda öğleye doğru, batıya bakanlarda ise öğleden sonra perdelerin kapatılması güneş kaynaklı ısı kazancını önemli ölçüde azaltıyor. Akşam saatlerinde dışarıdaki havaya içeriden daha serin hale geldiğinde ise pencereleri açarak evi havalandırmak öneriliyor demiş. Ya bunu zaten biliyoruz ki. Şimdi güneş vurduğunda da zaten o perde genelde kapatılır. Araştırmalar güneş ışığının doğrudan camdan içeri girmesiyle oluşan ısının perdeler geç kapatıldığında içeride tutulduğunu gösteriyor. Özellikle güneşi doğrudan alan pencerelerde perde veya panjurun günün sıcak saatleri başlamadan kapatılması evin daha serin kalmasına yardımcı oluyor demiş. Dış cephede bulunan panjur ve kepenkler ise güneş ışığını cama ulaşmadan engellediği için iç perdelere göre daha etkili sonuç veriyor. Abi şimdi içerisi de o kadar ısınmasın diye panjuru da kapatacak olursak kapkaranlık, ben onu da sevmiyorum ben ya. Yani gündüz ışık geliyorsa o ışıktan faydalanmak lazım. Tamam, sıcak mıcak diyoruz ama panjur kapatmak nedir abi? Perdeyi kapat yeter işte. Ya da hiç uğraşma, al bir klima madem, kesin çocuk. Araştırmacılar perdelerin tamamen açık bırakılmasının sıcak günlerde iç mekandaki ısı yükünü arttırdığını, buna karşılık doğru zamanda kullanılan gölgeleme sistemlerinin hem iç ortam sıcaklığını düşürdüğünü hem de klima ihtiyacını azalttığını belirtiyor. Vallahi bu sıcaklarda o ihtiyaç pek azalmıyor ama yine de siz bilirsiniz. Uzmanlar günün en sıcak saatlerinde pencere ve perdelerin kapalı tutulmasını, güneş battıktan ve dış hava içeriden daha serin hale geldikten sonra ise pencerelerin açılmasını tavsiye ediyor. Karşılıklı pencerelerin açılmasıyla oluşan hava akımı gün boyunca biriken sıcak havanın dışarı atılmasına yardımcı olabiliyor. Ceyranda da kalmayın bak. Hani yaz gribi kışınkinden daha beter oluyor. Ona da dikkat edin yani. Kışın tamam biliyoruz, hani korunuyoruz ediyoruz. Hakikaten ama bu yaz gribi kıştan daha feci yapıyor insanı ya. İşte o da nedir, bu havalandırmalar, ceyranda kalmalar, klimalar, vantilatörler. Onlar böyle çarptı mıydı? Yani ne olduğunu da anlamıyorsun. Birden böyle bir rahatsızlık hissi oluşuyor. Zaten o his oluştuğunda her şey için çok çok geç kalınmış oluyor. Bir daha şu sıcak günlerde griple uğraş dur. Maalesef böyle yani. Ne buymuş efendim? Perdeler güneş gelmeden önce kapatın diyor uzmanlar. Yani havalandırmayı zaten gün boyu yapıyoruz. Zaten pencereler, belki mesela balkon kapısı kapanıyordur ama pencereler yaz döneminde 7/24 genelde açık kalıyor yani. Ama ne kadar engelliyor derseniz, yani çok da bu sıcaklarda çok da büyük bir fark etmiyor. 11-11 saatler Radyo Este. Efendim çarşamba günü öğlenle buluşturuyoruz. Haftanın ortasındayız. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz. Severiz çarşambaları. Hafta sonunu müjdeliyor çünkü. Hal böyle olunca biraz daha böyle keyifli olduğumuz bir gündeyiz. Efendim. Aynur aman yıkılsın çarşamba günü demiş. Şarkılar süper. Şimdiki uzmanlar da yapay zeka gibi suni demiş mesela.
Yani tabii ki dinlemek gerekiyor ama bunlar da bildiğimiz şeyler. Bildiğimiz şeyler, hatta yani bir yerden öğrenmemize de gerek yok. Hani güneş vurmaya başladığı zaman o perdeyi kapatıyoruz. Zaten rahatsız ediyor. Yani çok büyük böyle uzman olmaya da gerek yok bunun için. Yaşayarak hepsini öğreniyoruz az çok baktığında. Sonuç olarak dışarıda yine sıcak bir hava var. Onu bir söyleyelim de bu hafta da böyle devam edecek. Yani salıya kadar herhangi bir yağmur emaresi görünmüyor. Bir adet Ege dinleyelim. Şöyle yeni düzenleme 90'lardandır, güzel de bir şarkıdır. Ondan sonra devam edeceğiz.

Ege, karanlıktan aydınlığa radyonuzdaydı. Efendim, bakalım şöyle neler var neler yok yine. Dünyanın kedi haritası çıkarıldı. Sever misiniz kedileri? Ben bayılırım. Hepsi ayrı bir psikopat. Hepsinin kendine öz, kendine has tuhaf hareketleri. Yani kasıtlı mı yapıyorlar bu sevimliliği? Bizde var mesela bir tane. İçeri girmesin diye uğraşıyorlar. Tabii boşa bir uğraş. O giriyor içeri. Ama içeri girerkenki hallerini göreceksiniz. Yani geçen kapıdayız arkadaş. Ne güldüm ona ya. Böyle işte kaç kişi? 3-4 kişilik kapıda. Sanki böyle bizle hiç ilgilenmiyormuş gibi bize bakmıyor. Hatta laf atıyoruz böyle pis falan diyoruz. Hiç bakmıyor. Hani oralı değilmiş gibi. Amaç bizim çevremizden dolanıp kapıdan içeri girmek. Biz de safız, bunu anlamıyoruz. Sonra bir arkadaş bir yaklaştı. Hemen durdu. Bildiğin duvarlara bakıyor. Şey böyle kafayı çevirdi yukarıda, duvarlara bakıyor. İnceliyor. Yani niyeti içeri girmek değil. Yersen. Sonrasında arkadaş kapıyı kapatınca bir kendini yere bırakışı vardı. Hani böyle bütün ümidi bitti. Tabii dediğim gibi yani o hani oradan kapıyı kapatsan da fark etmiyor. Öbür taraftan giriyor zaten. Yeri yurdu da var, o ayrı bir şey. Burada yiyor içiyor maşallah. Efendim, zirvedeki ülke ve Türkiye'nin sırası şaşkına çevirdi diyor. İşte ülke patili nüfusu. Nerelerde ne kadar yaşıyor bunlar böyle, ha bak. Dünyanın en çok kedi nüfusuna sahip ülkeleri. İlk sırada Amerika geliyor efendim. 74.2 milyon kedi var. 74.2 milyon. Amerika'daki kedi sayısı. Çin'de 53.1 milyon. Lan kedi sayısına bak. Rusya'da 23.1 milyon. Almanya'da 15.2 milyon. Fransa 14.9 milyon diye sıralanıyor. Aa, biz sıralamada yokuz da. Brezilya 13 milyon. Birleşik Krallık 12.2 milyon. İtalya 10.5 milyon. Hindistan 10 milyon. Bak Hindistan'daki insan nüfusuna bak, kedi nüfusuna bak. Japonya 9.6 milyon. Ukrayna 7.9 milyon kedi var. Kanada'da 7.4 milyon. Meksika 7 milyon. Polonya 6.6 milyon. İspanya 6.4 milyon. Bize bakalım biz nerelerdeyiz. Bak liste uzuyor. Biz 24. sıradaymışız efendim. Türkiye'de 2.4 milyon kedi sayısı. Az bence. Gerçi bunlar kendilerini saydırmamışlardır da, saklanmışlardır. Evet, Türkiye dünyada kedi nüfusu açısından 24. sırada yer alıyor. 2.4 milyon kediyle. Ama kedi de

0: Din mi de bak şimdi hepsi güzel ama şimdi ne olursa olsun tekirin yeri de bir ayrı. Bak, tekirler başka bir alem. Bak hepsinin kendine özel tuhaflıkları var. Hatta söylüyoruz yani kediler uzaydan gelmiştir falan filan diye. Hepsinin kendine ait özel halleri var. Ama bu tekir dedim mi onlar bir başka. Tekirler bizden bak. Tekirler, sarmanlar mesela onlar da bir tuhaf. Zaten ben tekirle sarmanı ayrı tutmuyorum birbirinden. Sadece renk farklılığı olarak görüyorum. Ama tuhaflar tekirlerin o serseri serseri hareketleri. Abi kasıtlı mı yapıyorsun bunu yani? O laf dinlememeleri, laf dinliyormuş gibi yapmaları, sonra tekrardan yapacaklarından geri kalmamaları. O enteresan meraklı halleri ki zaten başlarına ne geliyorsa bu meraktan geliyor. Bir şeyi de merak etme be kardeşim. O kulakları dikti mi o tarafa doğru mutlaka bakacak oraya. Bir kurcalayacak. Kurcalamadan olmuyor yani. Evet, kedi sıralaması böyle. Amerika liderlikte. Liderlik elinde öyle söyleyelim. Biz ise 24. sırada yer alıyoruz. Ay ay ay ay. Severim efendim. Özellikle bakınız sıcak dönemde yaşıyoruz. Havalar oldukça sıcak. Yani hani dokunmak istemeyebilirsin, saygı duyuyorum. Hani yakınında bulunmasını istemeyebilirsin, ona da saygı duyuyorum. Yani sevsen de sevmesen de şu sıcak havalarda mamadan ziyade özellikle bir kap su bırakılabilir. Bu güzelliktir, iyilik de bulaşıcıdır. Şöyle kapı önüne, uygun yerlere. Yanına biraz da mama koyarsanız tabii ekstradan iyilik olmuş olur. Ama özellikle bu sıcak havalarda su bırakmayı unutmayalım efendim. En hassas noktam demiş Aynur. Sokak hayvanlarını besliyorum ben akşam sabah, ne güzel. Ayşem diyor, kedimin ismi ve Lilium'um var. Ev arkadaşım diyor. İki tane mi kedi var efendim? Biri Ayşem, biri Lilium. Geçen bir tane şey vardı, gönderi gördüm sosyal medyada. Kadınların kedilere koyduğu isimlerle erkeklerin kedilere koyduğu isimler. Onları sınıflandırmışlar. Çok güldüm. Kadınlarda şey falan var işte. Papatyam işte klasik. Ondan sonra sütlaç var mesela. Sütlaç çok komik duruyor kedilerde. Başka ne vardı? İşte böyle isimler. Erkeklerin kedilere koyduğu isimler. Serseri, memati, müdür. Müdür ismi konu mu kediye ya? Müdür diye çağırıyorsun. Memati ama mematinin bakışta bildiğin o dizideki mematiye benziyor yani. Şimdi bir adet şu saygı konserinden dinleyelim. Mela Bedel. Ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

Saz Çorba Radyonuz'daydı. Efendim devam ediyoruz. Bakın oda ayırtmak istedi, cezaevi çıktı. Tamam hazır madem öyle. Filipinler'de tatil planı yapan bir kadın otel sandı. Sosyal medya hesabından oda sormak isterken kadın cezaevine mesaj attı. Hanımefendi burası kadınlar için bir hapishane yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Tamam bak demek ki belki otel konforunda yani yaz döneminde içeride kalan sayısı fazla değilse değerlendirilebilir yani. Misafirhane olarak. Hafta sonu konaklama yeri arayan Filipinli bir gezgin yaptığı büyük bir coğrafi hatayla sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sosyal medyada seviyor böyle şeyleri konuşmayı arkadaş. Bölgede yer bulmanın zorluğundan yola çıkan gezgin sosyal medya üzerinden oda müsaitliği sormak isterken yanlışlıkla yerel bir cezaevinin hesabına mesaj gönderdi. Ablam hiç bakmadın mı ya hesaba? Yazmıyor mu yani bir şey? Ücretsiz konaklama, yemek ve 7/24 silahlı güvenlik fırsatı sandığı yerin aslında bir hapishane olduğunu sonradan öğrenen kadın, kadının yaşadığı diyalog kısa sürede binlerce kişiyi güldürdü. Her şey kadının sosyal medya aracılığıyla şehir hapishanesi kadın yurduna ulaşarak bölgede kalacak oda olup olmadığını sormasıyla başladı. Yani odalarımız var ama parayla giriş yapılmıyor efendim. Mesajı alan nazik cezaevi personeli hatayı hemen fark ederek durumu tatlı bir dille açıkladı ve kadına otel yerine cezaevine yazdığını bildirdi. Personeli net bir şekilde hanımefendi burası kadınlar için bir hapishane yanıtını vermesinin ardından hatasını anında fark eden gezgin özür diledi. Yani çok da anında fark etmemiş ama neyse. Olayın tatlıya bağlanmasının ardından cezaevi yetkilileri kadının da izniyle bu eğlenceli konuşmayı resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Cezaevi idaresinin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verilmiş efendim. Yani evde tatil. İşte başlıyoruz. Mükemmel zamanlama. Baccio gezisi nihayet bu hafta sonu gerçekleşiyor artık. Sadece gerçekleşmeyen bir plan değil. Yetkililer gönderinin devamında sadece bir hatırlatma diyor. Cezaevleri otel değildir uyarısında bulunurken özgürlüklerinden mahrum bırakılmış kişilerin insancıl ve güvenli koşullarda bakımını sağlamaya devam ettiklerini vurgulamış efendim. Tuhaf bir hata yani hani bir yerde evet konaklamak için yer arayabilirsin, oradan Google'a sorabilirsin, ne bileyim haritalara bakabilirsin ama hani oranın da bir hapishane olduğunu anlamamakta ne bileyim çok da samimi gelmiyor insana. 11:27 saatler, hatta 28 oldu. Son yarım saate merhaba diyeceğiz efendim. Şöyle minik kısa, mini minnacık bir reklam aramız olacak. Reklamların ardından buradayız, ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

Yılların şarkısı. 96'ya kadar gittik. Asya Oyalama Beni radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım ve bakınız. Evini satmaya çalıştığı zemin altından 120 yıllık sır çıktı. Peki evi sattıktan sonra mı, satmadan önce mi? Mesela düşün, bir ev alıyorsun. Ne bileyim, evde tadilat yapacaksın. İşte bahçesi mahçesi var diyelim. Bakıyorsun öyle acayip bir şey çıkıyor yani. Hazine. Burada mesela evin eski sahibinin bir şey hakkı olmuyor değil mi? Sen satın almışsın tapusuyla beraber. Vermem ki. İngiltere'de evini yenileyen, ha bu satmamış daha, yeniliyor. 26 yaşındaki Goodwin, zeminin altında gizlenmiş 100 yıllık bir zaman kapsülü buldu. Milletten neler çıkıyor ya. Biz kazıyoruz poşet. Bildiğin poşet yani. Kutudan 1901 yılına ait madeni para, eski gazete küpürleri, İncil, mektup ve farklı dönemlere ait eşyalar çıktı. Vay arkadaş. Bak, İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki Goodwin, Victoria döneminden kalma evinde yaptığı çalışma sırasında geçmişten gelen şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Bak, Avrupa'da bunlar çok oluyor. Demek ki Avrupa'da hani eski bir eve sahipsen, tarihi yani bayağı bayağı eski bir eve sahipsen arkadaş, oraya bir kurcalayacaksın. Ve bahçesini, mahçesini böyle zemin etüdü yapacaksın. Goodwin evinin altında 1900'lü yılların başına ait bir zaman kapsülü buldu. Goodwin tamam 4 yıl önce neyse Victoria döneminden kalma sıralı bir ev satın aldı. Yıllar boyunca evin altında gizlenen zaman kapsülünden habersiz yaşayan Goodwin gerçeği tesadüfen öğrendi. İşte bak, tesadüfe bırakmayacaksın. Böyle eski bir ev aldığında, özellikle bak Avrupa'daysan... bir kurcalayacaksın abi, durumu o ya. Hep çünkü böyle eski evlerden çıkıyor. Sır Facebook Marketplace üzerinden eski bir masa satışı yaptığı sırada ortaya çıktı. Masayı almak isteyen bir kadın Goodwin'in adresini öğrenince evin kendisine ait olduğunu söyledi. Kadın evin 1890 yılında inşa edilmesinden bu yana ailesinin mülkiyetinde olduğunu ve 2007 yılında sattığını dile getirdi. Ne oluyor, bir dakika, bu şey mi, ilandan bulan kadın eski sahibi miymiş evin? Eski sahibi yıllar sonra geri döndü diyor. Abi nasıl bir şeydir bu? Bundan iki sezonluk dizi çıkar ya. Senaryoya bak. Goodwin evin daha sonra birkaç kez ev değiştirdiğini belirtmiş. Eski sahibi evi ziyaret ettiğinde yıllar içinde yapılan değişikliklere rağmen bazı orijinal detayları fark etti. Ardından merdiven altındaki dolabın yakınında bir zaman kapsülü olduğunu söyledi. Bak, eski sahibi geliyor, diyor ki merdiven altındaki dolabın yakınlarında bir zaman kapsülü var diyor. Tamam, sen niye almadın onu? Biz efendim öyle evi o şekilde bıraktık. Zaman kapsülünü özellikle de dokunmadık ona. Yeni sahibi bulsun da biraz heyecan yaratsın diye. Eski sahibinin ayrılmasının ardından Goodwin kapsülün hala durup durmadığını görmek için döşeme tahtalarını kaldırdı. Zeminin altında bulunan kutunun içinden 1901 yılına ait bir kuruş, bir olsun, bir şapka, eski gazete küpürleri, bir efendim tütün mamulleri paketi, bir İncil ve bir mektup çıktı. Goodwin kapsülün zaman içinde farklı dönemlerden izler taşıdığını söyledi. İçindeki bazı eşyaların hava koşulları nedeniyle zarar gördüğünü ve bazı bölümlerin okunamaz hale geldiğini belirtmiş. Kutunun içinde 2007 yılına kadar uzanan gazete küpürlerinin bulunması son eklemelerin o dönemde yapıldığını gösterdi. Ha, evi her alan o zaman bir şey mi ekliyor oraya? Sen mesela şimdi satın aldın zaman kapsülü, sen de içine bir şey bırakacaksın. Satmadan önce yeni sahibine bırak. Aman. Bak zaten öyle yazmış orada. Yeni sahibi de zaman kapsülüne ekleme yapacak. Öyle bırakacaksınız yani. Demek ki değersiz şeyler bunlar. Çok önemli şeyler değil. Hani sırf nesilden nesile aktarılsın diye. O olur. Mesela hani böyle bulmuş olduğu o madeni para falan değerli bir şey olsa direkt alırdı. Zaten bir kuruş yazmış yani. Bir hadi o zamanın bir kuruşu şimdi kaç lira olsun? Yani hesap et. Neyse, böyle fantastik bir durum ortaya çıkmış. O da artık zaman kapsülüne ekleme yapacak. Ondan sonra yani satmadan önce bunları yapacak. O şekilde yeni sahibine devredecek. Peki, hayırlı olsun. 11.42 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda, Radyo S95.6'da. Çarşamba gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Dur şuradan ne çalacaktık biz? Tıradıt tıradıt tıradıt. Şimdi
şimdi gözümüzün altında. Yok, Demet Akalın çaldık. Tamam, bir adet Emre Fel dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş programı toparlayalım artık.

0: Ezgi'nin günlüğü Ebruli ile radyonuzdaydı. 11.55 oldu saatler Radyo ST ve gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Çarşamba gününü öğlenle buluşturduk sizlerle. Efendim gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düş-

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Reklam. Radyo S. Ah, rananin, rananin, ara, ira, yakalım mı?

Busan Radio SS.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: AS TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

0: 90'ların ilk günlerinden, ilk isimlerinden bir tanesi Aşkın Nur Yengi. Tabii bildiğimiz, tanıdığımız sesler vardı o dönemlerde, yine albümler çıkaran Zerrin Özer, Nükhet Turu, Nilüfer, Sezen Aksu. Ama onlara bir yenisi eklendi ki Sezen Aksu okulundan mezunlardan, hatta ilk mezun diyebilirsiniz onun için. Albümle aynı ismi taşıyan şarkısıyla geldi. İlk albümün isim şarkısı Sevgiliye ve Aşkın Nur Yengi bizlerle birlikteydi. 95.6 Radyo S'teyiz. Günlerden çarşamba, haftanın yarısını geride bıraktık bile. Bir diğer yarısına merhaba. Güne Bakan yayında. Hoş geldiniz programımıza.
1: Bursa Radyo

Evet ya, öyle bir şey var. Yani Aşkın Nur Yengi sonrası nedense Harun Kolçak ya da Harun Kolçak sonrası Aşkın Nur Yengi. Böyle ikilileri aslında sayabilirim. Mesela Kayahan Nilüfer. Ya da Sertab Erener, Levent Yüksel. Olacak arkadaşlar. Akla geliyor yani, onlar ilklerimiz, çok sevdiklerimiz. Ve yıllarca beraber aynı iş yaptıkları için, aynı kişilerle çalıştıkları için ardı arda şarkılarını dinlemek keyifli, güzel geliyor en azından bana. Sevgili İknur demiş ki, tünaydın güne bakan. Valla bana günaydın diyebilirsiniz. Haftanın tam ortasındayız ama enerjimiz hala zirvede. Öyle başladım bugün, öyle de devam edeceğim. Arada hiç slow şarkı çalmayacağım arkadaşlar. Güzel bir çarşamba olsun, kahveler tazelensin, yüzlerde gülümseme eksik olmasın. Bugün de radyomuzdan yükselen o güzel güne bakan enerjisi, 80'ler ve 90'lar şarkılarıyla hep birlikte geçmişin en güzel anılarına yolculuk yapsın. Bugün 80'ler seçmedim ama valla siz isterseniz aralara sıkıştırırız. Sadece şartım hareketli olması. Bugünkü isteğim 80'lerden çok sık çalınmayan ama dinleyince herkesi gülümsetecek bir klasik. Herkese keyifli yayınlar, bol müzikli, bol neşeli bir çarşamba diliyorum diyor. Seviliyorsun, dinleniyorsun, özeniyorsun. Benim radyom sadece 13'te 15 arası çalıyor demiş. Öyle olmasın. Sevgili İknur için ki bir sürpriz hemen yapayım kendisine. Yıllar yıllar sonra kızıyla beraber Ayşe Öz Yılmazer'le beraber seslendirmişti bu şarkıyı. Sevgili Neco, bir zamanlar da Eurovision şarkı yarışmasında bizleri temsil ettiği çalışma. Honey.

1982 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil ettiği şarkısıyla Neco, kızı Ayşe Özyılmazel'de eşlik etti. 2014 versiyonuyla çaldım şarkıyı. Sevgili İknur'un isteğiyle. O tabii ki belki de orijinal halini istemiştir ama bugün madem 90'lardan gidiyoruz, arada böyle coverlara da yer veririz diyelim ve Nalan'la sizleri baş başa bırakalım. Sevgili Cahit yine program öncesi yazmış. İlk şarkı Tansu'yla Benden Sana Gelsin demiş. İlk şarkı Sevgiliye şarkısıydı Aşkın Nur Yengi'nin. Bu şarkıyı da ben kendilerine gönderiyorum. Nalan söylüyor, hadi yarım.

Mustafa Sandal severler. Farklı bir şarkısını çalıyorum bugün. Yine bilinenlerden ama çok fazla çalınanlardan değil. Hangisi derseniz, pazara kadar.

Orhan Gencebay'ın şarkısından ilham alarak Mustafa Sandal yazmış. Ayrıca Mustafa Sandal bir de vokallerde de yer alıyor. Reyhan Karaca'nın tam 2000 yılında yayınladığı bu şarkı Gidesim Gelmiyor da. Bir Mirkelam isteği geldi Arif Bey'den. 95 yılından İyi Kalbimden. Sevmek suç mu? Şimdi radyoda.

0: Aslında reklam saatim, zamanım geldi ama bir şarkı daha çaldıktan sonra reklamlara bağlanacağım. Daha fazla bekletmek istemiyorum. Program öncesi yine gelen isteklerden bir tanesi. Ahmet Bey'in isteğiyle Mir Kara İbrahimgil, X'ler. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra 90'larla devam.
1: Onun aşkı bana ekstra large, bana ekstra large, bana ekstra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

bana ekstralar, bana ekstralar, bana ekstralar. Giydim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Ne ikiliydi ama Oya ve Bora. Sevmek zamanı, ara beni. Çok da sevdiğim şarkılardan oluşan albümler yapmışlardı. Özellikle 90'lı yılların ikinci yarısında. Şu anda ayrı ayrı müzikal çalışmalarına devam ediyorlar. Oya Küçümen biliyorsunuz seslendirme yapıyor. Bora Eboğlu bazı gruplarda ince sazla çalıyor. Çok da güzel bestelerle yollarına devam ediyorlar. Ama bir albüm hazırlayıp sunmuyorlar yeni çalışma adına. Sevmek zamanıyla geldiler reklamların hemen ardından ve şimdi Sinan Erkoç burada şarkısı Havam Yerinde.

1994 yılı, İyi Kalbim, Delikanlım. Bu albümden Çal Oyna'yla bizlerleydi Yıldız Tilbe. Çelik'te devam ediyoruz. 97 yılından gelecek şarkı. Mahmut'tan Ezgi ve Ömer'e gidiyor. Çelik ve Ayrılık Deme Bana.

Sevgili Ezgi için çalışan bir Gülşen şarkısı, ardından da sürpriz bir Serdar Ortaç şarkısıyla bitireceğiz bugünkü unutulmayanları. Önce 96 yılından Gülşen ve Adam diyecek Ezgi'ye. Ardından da Serdar Ortaç burada. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra ise yenilerle devam edecek radyonuzda Güne Bakan.

Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfet. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Çok özel ve güzel bir şarkıdır Kör Bıçak. Yıllar yıllar öncesinde Yaşar yorumlamıştır. Ve yeniden içinde ukde kalan, ya bu şarkıyı ben de söyleseydim keşke dediği şarkıları tek tek seslendiriyor ve bizlere sunuyor Gökhan Türkmen. En son Bir Masa Aralan Son şarkısı Yandım'ı yorumlamıştı. Şimdi de Yaşar'ın şarkısı Kör Bıçak'ta geldi radyolara. Mustafa Ceceli, Asmin Ata ile beraber söylediği yeni bir feat çalışma, bir düet de şimdi burada. Şarkının adı Teyran.

0: Mustafa Ceceli arada böyle farklı sanatçılarla, isimlerle düetler yapıyor ki onlardan biri oldu Tera. Asmin Atay'la beraber yapmış tabii ki, düzenlemesi de Mustafa Ceceli'ye ait. Bir istek şarkısı var sırada, en çok da Özlem için çalacakmışız. Ayrıca Sevim, Pınar, Adil ve Oğuzhan'a gidecek. Tantaşçı, Gidişat.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Tantaşlı biliyorsunuz stadyum konserleri veriyor bu yıl. Yaz boyunca ve final Bursa'da olacak. Bursa'da da bir konser verecek. Konser tarihi yaklaşınca bol bol da duyarsınız yine Güne Bakan programında. Gönderdik mi Tantaşlı'yı gidişatı severlerine? İstek sahiplerine. Yenilerle devam ediyoruz dedik. Sena Şahin ve Umur Erdem beraber söyleyecekler. Şarkının adı Aşkın Izdırabı.

64. Uluslararası Bursa Festivali'nde Doğan Akşam Kötürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda çok keyifli, çok da güzel bir konserle Poise vardı. En sevilen şarkılarını, bildiğimiz bilmediğimiz şarkılarını, ki ben çoğunu bilmiyordum, seslendirdi ki muhteşem bir sahneyle festivale renk kattı Poise. Poise'nin elimizde bulunan son şarkısını çalacağım ben şimdi sizlere. Hemen ardından da acaba festivalde bugünden itibaren hangi konserler, hangi tarihte, nerede?

30 Temmuz yani Perşembe saat 21'de Selçuk Balcı ve Koli var. 1 Ağustos her şey sende çiçek açmış. Cumartesi Emre Altı. 2 Ağustos Pazar Fatih Erkoç. 3 Ağustos Pazartesi Feytah Can. 4 Ağustos Salı Cimri Tiyatro Oyunu. 5 Ağustos Çarşamba Efsane Dinozorlar Gizemli Geçit 2 Tiyatro Oyunu. 6 Ağustos Perşembe Aslı Hünel. 7 Ağustos Cuma Mustafa Keser. 9 Ağustos Pazar Elif Sanchez ve Dilek Türkan. 10 Ağustos Pazartesi de Özcan Deniz konserler verecekler. Tiyatro oyunları var. Tüm etkinlikler Kötürparlık Açık Hava Tiyatrosu'nda sadece Elif Sanchez ve Dilek Türkan. 9 Ağustos Pazar akşamı İznik Roma Antik Tiyatro'da konserlerini verecekler. Cimri ve Efsane Dinozorlar da yine oyunlar. Sadece çocuk oyunu Efsane Dinozorlar saat 20'de başlıyor. Diğer konserler ve etkinlikler saat 21'de. Biletlerse bu bilette satışta 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde. Yeni şarkısıyla Ferhat Köşer burada. Hiç zannetmeyin şu andan itibaren devam ettireceğim. Şöyle bir başına alalım. Baştan sona keyifle bir kez daha dinleyelim. Tutkunum Sana ve Ferhat Köşer.

hani Beni Çağır yeni şarkısıyla buradaydı. Yenilerle de devam ediyoruz. Velet var sırada. Şarkısı galiba.

Gazan Önce'nin yeni albümünün ismi Playlist. Diğer albümlerinden küçük bir farkı var. Şöyle ki uzun senelerdir meslektaşlarımın seslendirdiği Nazan Öncel şarkılarının 8 içini içeren serinin ilk ayağı. Of Of resmi olarak her dilde seslendirilen ve ne mutlu ki Türkiye için bir ilk olan şarkıdır. Bugüne kadar şarkılarımı kimlere verdiysem, kimler seslendirdiyse canı gönülden söylemişlerdir. Hiçbir gün keşke ben okusaydım hissine hiç yaşamadım. Karşılıklı mutluluk ve hazlardı bunlar. Ne var ki benim onca yıl sonra seslendirmeyi akıl etmem de ancak bugünlere denk geldi. Kendi ruhumu yansıtmaya çalıştığım playliste acaba hangi şarkılar var? Gün olur geçer vakit anlam hep. Of Of var. Canım var. Of Of'u daha önce Gülşen seslendirmişti. Canımı da Özcan Deniz. Tarkan'ın yorumladığı Yalnızlar Treni. Acımasız var. Ne yapardır? Benim için var. Gönül çiçekleri var. Ve şimdi çalacağım. Tamam aşkım var. Sarılıp kucaklaşmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda hepinizi ta buradan oraya kadar sarıp sarmalamak dileğiyle diyor Nazan Öncel.

giderken, biriyle konuşurken, bir şarkı duyduğumda aklına geldim.

0: aşkım, bu senin farkın.
1: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Reklam.
3: Radyo S.
1: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Eser Genenler moderatörlüğünde Hilmi Deler, Metin Fıhlıs, Batuhan Soyaslan ve Tolga Ülken'den oluşan bir ekip var. Bu ekip İtiraf Et ekibi. YouTube'da milyonlarca kez izlendi. TV8 ekranlarında yayınlandı. Seyircilerin itiraflarıyla oluşan doğaçlama bir tiyatro gösterisi. Gösteriyi izlemeye gelen seyirciler, gösteriye girmeden önce fuayede kendilerine verilen kağıtlara itiraflar yazıyor. Ve o itiraflar itiraf kutusunda toplanıyor. Daha sonra sahneye Eser Yenenler çıkıyor ve sahnede kutuyu açıp seyircilerin itiraflarını tek tek okuyor. Ve itiraf jürisi oyuncularıyla beraber oylama yaparak okunan itirafın sahnede canlandırılıp canlandırılamayacağına karar veriyor. Ve itiraf et, itirafını sahnede seyret diyorlar. Çok ilgi görüyor, çok da seviliyor, çok da gülünen ve her gösteride farklı şeyler izlediğiniz. İtiraf et bu akşam tekrar Bursa'da Boğup sahnede. PAM yapım organizasyonuyla saat 20'de. Ankara Ekos, Ah Yazık yeni teklileriydi, yeni şarkıları. Ardından da yine bir istek şarkısı daha geldi Mebrure'den. Beyaz olamadım ama karada değilim şimdi.

Merakla beklenen Örümcek Adam yepyeni bir gün. Nihayet bu hafta vizyona giriyor. Aksiyon dozunun zirveye ulaştı filmin fragmanında. En dikkat çekici sahneler Mark Ruffalo tarafından canlandırılan Hulk karakterinin ortaya çıkması ve Örümcek Adam'la giriştiği amansız dövüş sahneleri. Herkesin hafızasından silinen Peter Parker tam zamanlı bir kahraman olarak New York sokaklarında. Ancak üzerindeki baskı tehlikeli bir fiziksel evrimi tetikliyor ve Peter vücudunun değişmesiyle organik ağ fırlatmaya başlıyor. Başrollerde yine Tom Holland ve Zendaya var. Onlara Sadie Sink de katılıyor. İlk üç filmin yönetmeni John Watson yerine ise bu kez koltukta Daniel Creighton oturuyor. Fragmanda akrep ve gizemli ninjalar gibi karakterlere dair önemli ipuçları ve teoriler dikkat çekiyor. Örümcek Adam yepyeni bir gün bu cuma sinemalarda vizyona giriyor.

Bu akşam sevmekten öldü desinler Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun yazdığı, Eray Soykan'ın hem yönettiği hem de oyuncuları arasında yer aldığı, Elif Soykan, Eda Çelik, Umut Babacanlı, Poyraz Koray'la beraber oynadıkları, bu değerli ve güzel oyun saat 20.30'da Aspera sahnede izlenebiliyor. Yarın akşam yine Aspera sahnede Denize Doğru Orhan Veli adlı oyunu izleyebileceksiniz. Bu oyunun başlama saati de yine 20.30. Biletleri ise 2 biletin 1'i bedava kampanyasıyla biletini al da ve bu bilette satışta. İki Sezen Aksu şarkısıyla veda ediyorum sizlere. İlkini Duygu Soylu seslendirecek. Yıllar yıllar öncesinden bir Sezen Aksu klasiği Ayrılıklar Bitmez. Ardından da Sezen Aksu yeni albümünden Aşk Dansı'yla burada. İyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum. Yarın aynı saatlerde Günü Bakan'la birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın. Ve şimdilik hoşça kalın.

Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.

0: gidiyor. Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok...

0: reklam. Radyo S. Medikabil bilgilendiriyor. Medikabil Nilüfer Hastanemizde cumartesi günleri poliklinik hizmetlerimizi 17.30'a kadar uzattık. Bilgi için 444-8-112 medikabil.com. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Medikabil bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Gökhan Ordu, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
6: Radyo S.
7: Eğlenmeye hazır mıyız?

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Medikabil bilgilendiriyor. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Semih Çelik, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444 8 112 medikabil.com

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
2: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Selçuk Balcı ve Koliva Karadeniz Ezgileri ile sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Rek.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
2: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Selçuk Balcı ve Koliva Karadeniz Ezgileri ile sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
2: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Selçuk Balcı ve Koliva Karadeniz Ezgileri ile sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Reklam. Radyo
1: S. Raflara yeni bir enerji geldi. Uludağ İçecek Türk'ten Deep Enerji içeceği, şekersiz, karadut frenk üzümü ve egzotik meyve aromalı yeni çeşitleriyle sizlerle buluşuyor. Siz de yeni Deep'i deneyin ve favori lezzetinizi keşfedin.
2: 64. Bursa Festivali'nin ana sponsoru Uludağ Premium. 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Selçuk Balcı ve Koliva Karadeniz Ezgileri ile sizlerle buluşuyor. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Bursa Radyo F.
1: Sordum baby ne haber? Dedim ne fark eder? Bir kahveye gelir miyim? Olur e fark eder. Aman canım.

Radio S.

0: Bursa Radyo F.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Bursa Radyo F.
1: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa gördüm.
2: Aynı sözler söyledim.

0: Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzelini
1: çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadı.